Levonda çorort kane be çorek şap diyor ve arabara gelen umut yuna. Çorek şap deyink oku sergu azar kısa sin amarnayın arteniyet. Levonda sı çorort ve vadiyani sürp stajari meç kloretz hera gelen ıntanur umut yuna. Korun masnaksetsen Amerikan hinzer havadaciyalner uhtavorner aşkari dar pergomeren. İttadutyan ıntatskin norin sırp çınagets vadiyan yegrot jo zisagan saman rutyan şurç ısıt usutsumner uşarkı. Ankam haduk antarats gadarelov zisn avotki yegiretsagan darutyan. Կանաբեդը իր սկսկսավ հաստատել բողոս արակ